Gün ışır ışımaz da yavrum. Gün ışır ışımaz, alın yazımız parla. Ne alın yazısı, el yazısı be. Sökemeyiz ki biz ilkokul aydınlığı bile gösterilmeyenler. Biz pis yöneticilerin mutsuz kişileri. Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını. Pis el, pis yürek. Sığmazken ataların güney ağrına. Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.

Daha 300 yıl evvel omuzlarımızda gök yarısı bayraklar. Eğilirdi bu ülkelerin burçları uygarlığımıza. Şimdi ta Bünyan'daki 3 çocuk ağızları açlıkla büyümüş. Şimdi ta Ereğli'deki 4 çocuk gözleri açlıkla iri iri. Alır karanlıklar, karanlıklar ardından gönderdiğim kara lokmasın. Sığmazken atalarım güne yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.

Ne duruyoruz? Aylık 1000 yeşil mark. Varalım dağılalım Kartal Anadolu'dan yeryüzüne. Beyler altın uykularından uyanmak üzere. Haydi yollarını temizleyelim. Al güneşten bile utanmadan. Pisel.